Ellerinden tanırım ben ayları kurbanım olur. Ellerinden tanırım ben ayları kurbanım olur. Bu yerlerin maramsan beni yarmeli. Aylen yarmeli yarmeli. Gönlerinden tanırım ben ayları kurbanım olur. Gönlerinden tanırım ben ayları kurbanım olur. Bu yerlerin maramsan beni yarmeli.